iletişimi nerede? Aramaniyat da gelle ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

ey evina dili min, roniya çavi min. Min biriya tekinle, kes kuy soru deramın.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiyo gele farra ezbe strani juan ra

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari gaddareyeyoyah böyle çipkem de desteydeyeyeş.

Müthiş mi nerede? Aramaliyat da gelip ki mazına aş. Kurdu kurdistan era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekev nevi dozeda. Van dozada bernedin. Zilan. Ari zilan.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve estrani

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Babana
2: ne önce müjdemi isterim?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

gelmezim, malum harap. Ey dilbera, gerden zucac, ve nazıka misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ezim, malum harap. Ey dilbera, kâmet misal, ve nazıka dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim, malum harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim, malum harap.

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülle Kes kuy sur dera min

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbüke ve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab dipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başı.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani şuan ra

Çelengu nazgu şen ye ye ye şefalu şuhu cebbare ye ye ye ah çelengu nazgu şen ye ye ah şefalu şuhu cebbare veylu.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayana. Kırın da sakın kapıcı çakı sizi. Bela kıda hapçay koş bu kirli de çöpki. Haydi kırın haydi.
2: La bela kirli rani ma hapçay. Kalisi ve gıhı gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zuka ve şuf şnur.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini me de yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste gigaba gelime ev guhdar kirin jhev bipirsin lew dinava zmani mekevi be axaftin zor başi.

buraya çağırma. Bakın ya dedi la işaret edesin. Az düşüme dedi dersim acelin. Düşüme dersim acı orayım. Ne dişi elleri bir sene reklamın üstünü yeke kurmaca. Yeke acıma yeke. Allah Resulü'nü bir açımın edeceğim. Yandaş yedi Türkiye mi diye. Ben de la bir çağırma. Gülle biz mi teyli çapın. Bireyce porkeşe ne yaptın dile. Gördüm de reçok da kondurayım. Tabi çartıyla yapın mı sen aşka faizli bir efendim. Rantara değerdir bazı bir adı. Fırın kemine de seyhavi dinam varış gülüya. Mesela kadar tavan dedi ki Ramizan'a gildi. Öyle bir şekilin yanına ki Ahmet İlter Zeyd'i hakimi. Şemre'ye de Arabi Haluk'a dedi geldi. Ne kapkap geber kuhara le kerem kim geliye bağlı olur ne o çıka vurun. Mesir ve tereddütünüz bağlı rakot. Yavşamın akı yalıkı makin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Sıra sıvı Rabbine bayık

me. Hapsale mi tamam ede hesiru abdale ve dere imane bavye teme gelo ve esmi gemine de sehvavye de navar resul ya. Mesela kadar tavan dedikim Ramişan'a gildi. Mekulü